Merhaba, klasik tatlara hoş geldiniz. Ben Nurduran Duman. Klasik tatlarımdan kimini bir seçkiyle sunmak üzerine düşündüğümde, her zaman nasıl yapıyorsam yine öyle, o bütüncülü gözeten alışkanlığımla, sanatın farklı dilleri arasındaki sınırların geçiştiği bir akış hayal ettim. Bu programda üzerimde derin etkisi olan ressamları, onların tuvalleriyle diyaloğa giren kendi şiirlerim, tiyatro oyunlarımdan bir metinle yan yana getiriyorum. Resim sanatının, şair ve oyun yazarı olarak benimsediğim yaratım algımda, poetikamda açtığı bu özel çağrışım alanını, aynı duyuşla dinlediğim müzik yapıtlarıyla genişletiyorum. Fırçanın bıraktığı izden dizelere, sözün ese geçtiği yerden notalara uzanan bu yolculukta, bu üç sanat disiplini birbirine dokunurken benim alımlayış evrenimde nasıl yankılanıyor? Birlikte dinleyelim. Ressamlara geçmeden önce Arnold Schönberg'in Renkler adlı yapıtını sunmak isterim. Schönberg burada aynı müzikal düşünceyi farklı çalgıların tınalarına dağıtarak ses rengini de ezgi gibi değişen ve gelişen bir müzikal anlatıma dönüştürmeyi amaçlıyor.

Yolculuğumuz Vincent van Gogh ve onun Yıldızlı Gece tablosuyla başlıyor. Kimi küresel algı, Yıldızlı Gece'deki helezonik devinimi, kara bir alev gibi göğe uzanan serve ağacını ressamın ruhsal çalkantılarına, zihinsel karmaşasına yorar. Gökyüzü bir kaos olarak etiketlenir. Kimi algıya göre ise ressamın fırçasındaki başka bir şeydir. Bana göre de bu fırçadaki her şeyi birleyen titreşimin darbeleridir. Van Gogh doğada, özellikle yıldızlı gecelerde korkutucu bir boşluk değil, insanı sarıp sarmalayan, ürkütücü belki ama coşkusunun kaldırılması güç bir hayret bulur. Bu hayretin dizelerimdeki yankısını Bakış şiirinde görebiliriz. Program boyunca okuyacağım tüm şiirler gibi Bakı da Tekin Yayın Evi'nden çıkan şiir Sana Verilecek Kötü Haberim Yok kitabımda yer almakta. Çırpınan çarpan lav nicedir yürüyor alnının çatısına. Gözlerinde süzülen uzay gemileri, Mars yapımı uydular. Nicedir bekliyor geçmesini haresinden göbek deliğinin ve kalbin, çelik, pamuk, naftalin, kara maddesinden. Ne nicedir, nicedir ne boy atıyor, en veriyor köklerine. Hem gökler gözlüyor aşmasını. Göğsün kafesi çetin, ağır metin iman tahtası. Hangi çatlak iz verecek, nereden girecek o ışık? Bu alev dağınıklığı nasıl toplanacak bulup da o tümsek yutağı? Nasıl seçilecek asıl Adem elması? Sana sevmek gerek, sana sevmek, sevmek, sevi sana. İster savrul omuz başlarında harman başın bin nebula, ister durul iterek gezgin eriyik gövdenin yamaçları. Sana sevmek gerek, sana sevmek, sevmek, sevi sana. Şiirdeki kara madde ve nebulalara savrulan o devinim, müzikte doğrudan bu tabloya adanmış bir yapıtta kendi uzamını bulur. André Dutilleux 1977 tarihli bestesinde tanılar, uzam, hareket ya da yıldızlı gecede kemanları ve viyolaları partisyondan bütünüyle çıkarıp viyolenselleri şefin çevresinde yarım daire biçiminde konumlandırarak tablodaki sarmal dönüşü sahne geometrisine taşır. Tahta ve bakır üflemelilere eşlik eden vurmalı çalgılar ile Celesta, yıldızların parıltısını yansılarken kontrbaslar gecenin yükünü sırtlanır. Keman ve viyolaların yokluğuyla sahnede açılan akustik boşluk, tablodaki sonsuz uzamı ve şiirdeki kara maddeyi aynı sessel frekansta buluşturuyor olabilir mi? Dinleyelim.

Gök yerleşmiş göle. Gök yerleşmiş göle. Bulutlar, uçan halı. Adımladık, adımlıyoruz ayı yürüyüşünü. Üstünden geçiyoruz dansının, suyla zamanın. Uçuşarak hidrojen etekleri süzülüyor yanımızdan, başımızdan. Tan, saçıp saçılarak tarçından maviye, elmastan arıdan. Tarlalar, bahçeler beziyoruz yerin ipeğini. Öğreniyoruz biz de ekip biçmeyi, ışığı. Şiirin daha ilk dizelerinden göğün göle yerleştiği, ışığın suyla zamanla dans ettiği bu dünyanın hangi ressamın fırçasından dem vurduğunu sezmek güç olmasa gerek. Monet'in özellikle Nilüferlerinde Van Gogh'taki her şeyi devinimiyle sarmalayan gök artık yukarıda değildir. Yerin yüzüne, suya inmiştir. Su, göğü, ışığı, zamanı birleyen derin bir ayna olmuştur. Ressam aynı Nilüferler göletine fırçasıyla kezlerce bakar. Değişen çiçeğe, zamana, en önemlisi de ışığa. Şimdi çalacak olduğum sudaki yansımalar yapıtını Claude Debussy doğrudan Claude Monet tablolarından yola çıkarak bestelememiştir. İki adaş sanatçının birbirinden bağımsız yürüttüğü ışık ve yansıma araştırması bana hep ilgi çekici gelir. Monet, nesnelerin kesin çizgisini renklerle dağıtırken Debussy de klasik armoninin katı kurallarını sesin rengiyle eritir. Besteci, belirli bir melodi çizgisini takip etmek yerine piyanonun pedallarını ustaca kullanarak notaları birbirine karıştırır. Sesler suya düşen damla halkaları gibi iç içe geçer. Su yüzeyindeki o saydam dalgalanma, Debussy bestesi sudaki yansımalar ile müziğin kendi akışına dönüşür. Dinleyelim.

Bu parçada bir ses başka bir sesi çağırıyor, bir hareket diğerine ulanıyor. Duyduğumuz esler müziğin kesildiği yer değil, doğanın her an dolup dolup taşan ama eksilmeyen kendi boşlukları. Şimdi önce ressamın dışarıdan bakan gözünün şiirle ağacın gövdesine yerleşmesini, sonra da notalarla göğe doğru yükselmesini dinleyelim. Edim. Alexander Holland'ın fırçasındaki bitimsiz devinimler için. Ağacın gövdesine yerleştin mi bilirsin rüzgarı. Sevincini görünür olmanın. Örüp bağlarken ucunu kelebek düğümlerle dalların. Çekiliyor parçacıktan dalgaya ışık yaygısı. Toprak içine dalan, seyreden hava yuvarında. Olmuşlar, olacaklar, zamandaki tüm anlar. Yerleş iyice inişine sudan geçenlerin, geçişenlerin yükselişine suyla. Yerleş iyice inişine sudan geçenlerin, geçişsin yükseliş seninle suya. Yerleş iyice bil inişini sudan geçenlerin, geçişenlerin yükselişini suyla.

0: Korsan Klasik.
1: Joan Miró tuvalin karşısına geçtiğinde yalnızca resim yapmıyordu. Şekilleri, çizgileri, renkleri birer sözcük gibi kullanarak kendine ait yeni bir dil kuruyordu. Onun dünyasında yıldızlar, aylar, kuşlar, gözler bu görsel alfabenin en temel harfleriydi. Miró kendi gökyüzünü sınırları olmayan çocuksu bir neşeyle, bir o kadar da derin bir felsefeyle inşa ediyordu. Bizim göğümüz var şiiri de doğrudan onun bu eşsiz diline, şekilden boyadan sözcüklerine bir sesleniş olarak doğdu. Bizim göğümüz var. Miró'nun şekilden boyadan sözcüklerine. Düşün içinden öte bir düşe. Açılır kapanır bir yıldız kapı. Derinden biçilmiş, teyillenmiş hafifçe. Görünmez iğneyle göğün eteğine. Bizim bir göğümüz var. Gözden gemilerimiz, kirpikten kanatlarımız, bir bakışmamızla bizim bir uçuşumuz. Gülmenin biçimlerini çalışıyoruz. Hayatın başka meydan okumalarını. Şimdi bu şiirden düşten, müzikten düşe geçelim. Az önce Holland için dinlediğimiz Tori Takamitsu'ya geri dönelim. Besteci bu kez dinleyeceğimiz yapıtını doğrudan John Miró'ya adıyor. Gökkuşağına, Palma'ya doğru. Yapıtın adındaki Palma, Miró'nun uzun yıllar yaşadığı, çalıştığı kent. Bu parçada Miró'nun resmindeki o serbest dolaşımı başka biçimde duyabiliriz. Sesler tek bir çizgide ilerlemek yerine renk değiştiriyor gibi birbirlerine yaklaşıyor, uzaklaşıyor. Gökyüzünde biçim biçim açılan bir görüntü gibi sürekli değişiyor, dönüşüyor.

Yalan. Uroborus'um ben. Kuyruk yiyenim. Kendi kendimi hem döller hem yok ederim. Bir su başında gılgamış yorgun düşmüş uyurken onun yerine ölümsüzlük otunu yiyenim. Hep birilerinin yerine bir işler edenim. Çin'de salyası döl yerine geçen dragonum. Kadınlara anne ederim. Brezilya'daki kısır tupi guarani kadınlara anne olsun diye kalçalarını döverim. Afrika'da çok ve derin zifah yatağının altına konan tahta heykel benim heykelim. Önce tanrı dersiniz, yaşamın, ölümsüzlüğün simgesi. Sonra ölüm dersiniz, cennetten kovulmanıza sebep olanız ya biz. Bir karar verseniz, insan değişir. Düşüncesi en oynak, en güvenilmez şeydir. Bir an iyi olan düşünce anında kötüleşiverir. Düşünce benden daha kıvrak bir şeydir. Ben yeşil yılan, bir adımda şahmaran, sevgisinden korkup sevilene kızan aşıktan gayrısının öfkesine saygı duymam. Nedir bana olan bu öfkeniz? Dante'nin İlahi Komedyası'nda ben boğmuyor muyum hırsızı? Büyük İskender'e yol göstermedim mi? Apollo'nun oğlu Lamos'u ben büyütmedim mi? Bu öfke niye? Evliya Çelebi şahidimdir. Nuh'un gemisindeki deliği ben tıkamadım mı kuyruğumla? Kimse düşünmez. Hani bizim sevgiden payımız? Hiç incinmez. Bize dokunulmaya ihtiyaç duymaz mıyız? Ya sabrım ve sükunetim? Nerelerde yaşıyorum hiç sordunuz mu? Hangi karanlık ve soğuk dehlizlerde hayata yollar açıyorum? Kötülük ve hastalıklar yutuyorum. Hemen her kültürün tıp sembolü olmam boşuna mı? Bunun da mı anlamı yok yıllardır süre gelen bu işaretin? En iyisi gelin laf etmeyin dilimin çatalına. İçinizdeki dedikoducuyu, çatal dilli arabozucuyu benden bilmeyin. Zülfikar'a benzer, bir yanı şiir, bir yanı şifadır benim dilimin. Kuyruğunu ısıran Ouroboros ben. Kısır döngüye, sonsuzluğa, paradokslara bile ilham veren ben değil miyim? Sonum başlangıcımdır. Bir su başında gılgamışın ölümsüzlük otunu yuttumsa yazgımdan. O gün bugündür telli pullu gömleğim hep pırıl pırıl, hep yenidir. Sürünerek ölmemek nasıl bir ölümsüzlükse. Saygı duyulup da sevilmemek. Vay benim üçgen başın, kalın küt kuyruğum. Ah bu başımı vuran ben değil miyim? Taşa toprağa, gövdemi çöle sıcağa sunmadım mı? Tuza yıldıza sürdüm, kazıdım. Kendimin içinden sayısız kere sayısız çıktım. Pul pul döktüm de şu anlamı. Değiştiremedim işte gene de yazgımı. 2022'de Bursa Devlet Tiyatrosu tarafından sahneye taşınan Sonun Başlangıcımdır adlı oyunumdan bir kesiti, Yalan Tiradını paylaştım sizinle. Telli pullu gömleğin altındaki o kadim ve çok atmanlı dünya, Gustav Klimt'in fırçasından da güçlü bir karşılık alıyor çünkü. Klimt yalnızca yalanı değil, bu tirattaki o ebedi döngüyü, yaşamla ölümün birbirinden ayrılmazlığını da resmeder. İnsanlığın ölümsüzlük arzusu, tarih ve mitolojinin derin katmanları, doğumla ölüm arasındaki kesintisiz ilişki, altın varakların altında parlayan bedenler yılanın yenilenen pulu gibi zamanın içinden geçer Klimt'te. Yılanın bilgelik ve ağır çelişkilerle dolu yazgısı Arnold Schönberg'in notalarında da yankısını bulur. Schönberg, aydınlanan gece yapıtını, karanlık bir ormanda yürüyen iki insanın sırrını, suçluluk duygusunu ve arınmasını anlatan Richard Demel'in dizelerinden esinlenerek besteler. Müzik, yılanın dehlizlerde süründüğü gibi sancılı ve tekinsiz adımlarla başlar. Yapıtın içindeki saklı utanç, yılanın binlerce yıldır sırtında taşıdığı haksız yargıyla buluşur. Ancak müzik ilerledikçe zehir şifaya, yük kabulleneşe dönüşür. Yılanın taşa toprağa sürtünüp eski derisini atması, içinden pırıl pırıl yeni bir gövdeyle çıkması gibi Schönberg'in de yaylıları, karanlıktan sıyrılıp ışıltılı, saydam bir ortama geçer. Şimdi karanlık ormanda başlayıp parlayan gökyüzüne ulaşacağımız bu yol müziğine kulak verelim.

0: Ben Nurduran Duman.
1: Rengin, sözün ve eskinin bu geçişken yolculuğunu uğurlamak için programımızın sonunda kulak vereceğimiz yapıt Giorgio Ligeti'nin Lontano kompozisyonu. Bu yapıtta sesler birbirine örülerek uzaktan duyulan bir doku gibi beliriyor, sonra yeniden dağılıyor. Program boyunca resimlerin, şiirlerin ve müziklerin bize taşıdığı ne varsa bu ses evreninde dolaşıp dursun artık.

20. yüzyıl müziğinin rotasını değiştiren minimalizmin yaşayan efsanesi Steve Reich, 90 yaşında. Çağımızın en özgün müzikal düşünürü olarak nitelendirilen Amerikalı bestecinin 90. yaşı, 2026-2027 konser sezonu boyunca dünya çapında görkemli etkinliklerle kutlanıyor. Cazdan ve farklı coğrafyaların etnik dokularından derinden beslenen Steve Reich'ın o eşsiz ses dünyası, döngüsel, sürekli değişen ve iç içe geçen büyüleyici kalıplardan oluşur. Müzikal dehasını 2 Grammy, saygın Pulitzer ve müziğin Nobel'i sayılan Polar Müzik Ödülü ile taçlandıran Steve Reich, yenilikçi tarzıyla genç besteciler üzerinde uluslararası düzeyde büyük bir etki bıraktı. İlerleyen yaşına rağmen tutkuyla üretmeye ve beste yapmaya devam eden minimalizm akımının öncüsü ve müzikal yol arkadaşları hafta sonu boyunca çok özel bir seçkiyle radyonuzda Steve Reich ve Minimalistler Borusan Klasik'te.

Halk temaları kullanılarak yazılan rapsodiler, süitlerle ülkeler arasında müzikal bir yolculuğa çıkacağız birlikte. Seçtiğimiz ilk rapsodiye geçmeden önce besteci müzikolog Anton Pan'ın bir halk şarkısı Borde Yaş Borde Borde ile Romanya'dayız.

Bir Rumen halk şarkısından sonra bir de halk dansı dinleyelim. Konstantin Dimitrescu'nun ünlü eserlerinden biri Peasant Dance, köylü dansını Konik Ensemble seslendiriyor.

Eserlerinde ülkesi Romanya'nın geleneksel müziklerini ustaca kullanan Georgescu'nun birinci rapsodisinde sıra. Usta bir kemancı Enescu, orkestra şefi olarak da ünlü. Viyana'da, Paris'te eğitim görmüş. Alfred Cortot, Pablo Casals, Dino Lupati gibi yıldız isimlerle oda müziği topluluklarında bir araya gelmiş. 5 senfonisi, orkestra süitleri ve 2 Rumen rapsodisi var. Parlak yerel renkleri ustaca işlediği, kendisinin bile şaşırdığı bir üne kavuşan birinci rapsodiyi 2015 yılında Bükreş'te Enescu Festivali'nde verilen bir konserde dinliyoruz şimdi. Vlad Vizirean yönetimindeki Krallık Oda Orkestrası seslendiriyor.

Krallık Oda Orkestrası, George Enescu'nun birinci Ruman Rapsodisi'ni seslendirdi. Bir halk orkestrasıyla Estonya'ya geçiyoruz şimdi. 33 genç Estonyalı müzisyen ve İsveçli saksafoncu Jonas Knutson'un kurdukları Estonya Halk Orkestrası, Knutson'un düzenlemesiyle Canaliation'ı seslendiriyor.

1905-1982 yıllar arasında yaşayan Edward Tubin'in bir eseri var sırada. Halk ezgilerinden esinlenerek yazdığı Estonya Dansları Süitinin 3 bölümüyle bir süre daha Estonya'dayız. Neeme Järvi yönetimindeki Göteborg Senfoni Orkestrası seslendiriyor.

Sebestyen Budapeşte'de doğdu. Annesi Zoltán Koday'ın öğrencilerinden bir besteci, babası ise iktisat profesörüydü. Marta 7 yaşındayken babası bir burs ile Amerika'nın Smithsonian Üniversitesi'nde konuk öğretim üyesi olarak görev aldı. Ailece 10 yıl kadar orada yaşadılar. Budapeşte'ye dönüşlerinde Marta'nın yanında bugün bile kullandığı Macar etnik müzik koleksiyonları vardı. O yıllardan başlayarak hep şarkı söyledi. Macaristan ve bölgedeki ülkelerin halk müziklerini çalan Müzik Aşk grubuyla kayıtlar yaptı. Bunlardan In the Forest 1996 yılında Grammy'de en iyi albüm ödülünü aldı. Boheme albümünde yer alan Somoje ve Erdeli adlı halk şarkılarının uyarlamaları ile onu bütün dünya tanıdı. UNESCO Barış Sanatçısı unvanı da var.

Marta Sebeşli'nin şarkılarından sonra bir rapsodi ile bir süre daha Macaristan'da kalıyoruz. 19. yüzyılın en önemli piyanistlerinden senfonik şiir tarzının yaratıcısı Franz Liszt'in Macar rapsodilerini hepimiz biliriz. Bu hafta son olarak onlardan birini değil bir başka Macar besteci 1845-1930 yılları arasında yaşayan Leopold Auer'in 2 numaralı Macar rapsodisini sunmak istiyorum. Ancak önce çok iyi bir kemancı da olan besteci hakkında bildiklerimi aktarayım sizlere. Auer'in yeteneği 8 yaşında fark edilmiş ve Budapeşte'ye gönderilmiş. Sonra Viyana'ya, ardından Joseph Joachim'le çalışacağı Hannover'e. 1864 yılında Leipzig Gewandhaus Orkestrası ile bir konser vermiş. 1906'da Londra'da, 1912'de Dresden'de yaşamış. Birinci Dünya Savaşı sırasında 1915 1917 yıllarını tarafsız ülke Norveç'te geçirmiş. 1917'de devrim çalkantıları yaşayan Rusya'ya, 1918'de de Amerika'ya gitmiş. Boston, Chicago ve Philadelphia'da konserler, Juilliard School'da, Curtis Institute'de dersler vermiş. Keman eğitimi kitapları ve uzun müzik hayatım başlığıyla yayınlanan bir de biyografisi var. Leopold Auer'in ikinci Macar rapsodisini dinliyoruz son olarak. Kemancı Antal Şalay ve piyanist Josef Balog seslendiriyor.

Leopold Auer'in İkinci Macar Rapsodisi'ni kemancı Antal Şalayi ve piyanist Joseph Balog'dan dinledik. Burada olduğunuz için teşekkür ediyor. Bir hafta sonra halk şarkıları, halk dansları, rapsodiler, süitlerle sürecek olan ülkeler arası yolculuğumuza da hepinizi bekliyorum. O güne kadar müzik dolu güzel günler diliyorum hepinize.

dünyanın sayılı keman virtüözleri arasında gösterilen Sunakan'ı doğumunun 90. yıl dönümünde saygı ve özlemle anıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Ankara Oda Orkestrası'nda uzun yıllar baş kemancı ve solist sanatçı olarak görev yapan Sunakan, dünyanın dört bir yanında ülkemizi başarıyla temsil etti. Atatürk'ün müzik devrimi öncülüğünde yetişen, Cumhuriyetimizin harika çocuğu Sunakan, özellikle Türk bestecilerinin yapıtlarını yurt içinde ve yurt dışında tanıtan bir sanat elçisiydi. 1971 yılında ise devlet sanatçısı unvanıyla onurlandırıldı. Çok geniş bir repertuara sahip olan Sunakan, 1961 ve 1967 yılları arasında Türkiye'nin ilk kadın konser piyanisti Ferhunda Erkin ile yurdun her yerinde konserler verdi. Ardından piyanist Gülay Uğurata ile tam 29 yıl boyunca ikili olarak oda müziği çalışmalarını sürdürdü. Müzik tarihimizin eşsiz yeteneği Sunakan, ardında sadece geniş bir ses arşivi değil, bugün onun izinden yürüyen yepyeni bir kemancı nesli bıraktı. Hem müzikalitesiyle hem de asil duruşuyla modern Türkiye'nin en zarif simgelerinden biri olarak hafızalarımızda. Haziran 2023'te 87 yaşında aramızdan ayrılan Cumhuriyet'in usta ismi Sunakan'ı unutulmaz kayıtlarından seçtiklerimizle Ekim ayı boyunca Borusan Klasik'te ayın yorumcusu köşesinde ağırlıyoruz.

0: Müzik İçinde Öyküler. Hazırlayıp sunan Asuman Kafaoğlu Büke.
1: Sevgili Borusan Klasik dinleyicileri, edebiyatla müziği buluşturduğumuz Müzik İçinde Öyküler programımızda yine birlikteyiz. Bu programımızda Richard Strauss'un edebiyattan esinlenerek bestelediği orkestra eserlerini dinleyeceğiz. Almanya'da savaşın yarattığı yıkımın en yoğun hissedildiği 1944 yılının kış aylarında Richard Strauss, Goethe'nin tüm eserlerini okumaya koyuldu. Ve şairin olağanüstü Metamorfozlar adlı şiiri buluşturduğumuz Müzik İçinde Öyküler programımızda yine birlikteyiz. Bu programımızda Richard Strauss'un edebiyattan esinlenerek bestelediği orkestra eserlerini dinleyeceğiz. Almanya'da savaşın yarattığı yıkımın en yoğun hissedildiği 1944 yılının kış aylarında Richard Strauss, Goethe'nin tüm eserlerini okumaya koyuldu.

Ağustos'un Alman kültürünün yok oluşuna ve ülkedeki opera binalarının bombalanması da dahil olmak üzere tüm yıkımlara karşı duyduğu yası ifade eder. Strauss'un metamorfozlar için hazırladığı eskiz defterinde uzun yıllar çalıştığı ulusal tiyatronun yıkımına atıfta bulunan Münih'e ağıt yazan bir not bulunur. Metamorfozları bitirdikten birkaç gün sonra besteci günlüğüne şunları yazdı. İnsanlık tarihinin en korkunç dönemi sona erdi. En büyük suçluların yönetimindeki 12 yıllık vahşilik, cehalet ve kültür karşıtlığı dönemi Almanya'nın 2000 yıllık kültürel evriminin sonunu getirdi. Strauss ilk başta Goethe'nin şiirlerini koro için bestelemeyi düşünmüştü. Fakat yaptığı kronolojik okuma sonrasında fikrini değiştirdi. Goethe'nin ilk eserleriyle başlayıp her yıl yazdıklarını aynı sırayla okuyordu. Bir dostuna şöyle yazmıştı: "Onu geliştiği ve sonunda olduğu gibi okuyorum. Şimdi kendim de yaşlandığıma göre Goethe ile tekrar genç olacağım ve sonra onunla, onun gözleriyle tekrar yaşlanacağım. Çünkü o gören bir adamdı. Benim duyduklarımı görüyordu." Gerçekten de Goethe yaşlandıkça düşünceleri derinleşmişti. Kendi zihinsel yolculuğunu tanımlamak için metamorfoz deyimini kullanıyordu. Bu sözcük her varlığın özünde olan bir arketipti. Varlık nedenli değişse de temel özü değişmez kalıyordu. Sevgili dinleyiciler, şimdi Richard Strauss'un Goethe'nin şiirlerinden esinlenerek bestelediği Metamorfozlar adlı senfonik eseri dinliyoruz. Bölümler: Adagio ma non troppo, Agitato, Adagio tempo primo.

Strauss'un 290 eser sayılı Metamorfozlar adlı eserini dinledik. Leipzig Gewandhaus Orkestrası'nı Andris Nelsons yönetiyordu. Richard Strauss 22 yaşındayken Shakespeare'in Macbeth trajedisine dayanan bir senfonik şiir bestelemeye başladı. 2 yıl sonra 1888 yılında tamamladığı eserde Macbeth'in hırslı doğasını vurgulamayı amaçlamıştı. İlk seslendirildiğinde beğenilmeyen eser konser repertuarında yerini bulamadı. Daha sonra kapsamlı bir şekilde revize edildikten sonra eserin değeri ortaya çıktı. İçerik açısından Strauss, Shakespeare'in trajedisinin tamamını ele almaya çalışmaz. Ancak müzikal olarak oyunun 3 ana unsuruna odaklanır. Kısa bir fanfar, Macbeth'i temsil eden müzikal temanın girişini hazırlar. Bu girişte Macbeth'in kibirli ruhunu duyurur besteci. Ardından Lady Macbeth'in teması flüt ve klarnetlerle belirir. İki ana karakter tanıtıldıktan sonra çekişmeli bir diyalog gelişir aralarında. İkinci tema Kral Duncan'ın cinayetidir. Bu temayı hareketli müzikle duyurur Strauss. Bestecinin ele aldığı üçüncü tema ise Macbeth çiftinin vicdan azabıyla boğuşmalarını anlatır. Lady Macbeth'in müziği giderek daha parçalı hale gelirken Macbeth'in kendisi de yenilgiyle yüzleşir ve uzaktan gelen davul sesleri düşmanlarının yaklaştığına işaret eder. Sevgili dinleyiciler, şimdi Strauss'un Opus 23 Macbeth Senfonik şiirini dinliyoruz.

Richard Strauss'un Opus 23 Macbeth senfonik şiirini Şef Andris Nelsons yönetiminde Gewandhaus Orkestrası'ndan dinlediniz. Sevgili dinleyiciler, programımızda kalan süre içinde Richard Strauss'un Güllü Şövalye Operası'ndan bir vals dinleyeceğiz.

Richard Strauss'un Güllü Şövalye Operası'ndan dinlediğimiz bölümü Şef Andres Nelsons yönetiminde Leipzig Gewandhaus Orkestrası seslendirdi. Sevgili Borusan Klasik dinleyicileri, böylece bir programımızın daha sonuna geldik. Yeni bir müzik içinde öykülerde buluşuncaya dek tüm dinleyicilerimize barış ve neşe dolu günler diliyorum. Hoşçakalın.

Çalgıların şarkısı başladı sevgili dinleyenler. Her hafta olduğu gibi bu haftaki programımızda da kulaklarımızda ses sarhoşluğu yaratan sıra dışı yorumlar, etkileyici ve yaratıcı düzenlemeler yer alıyor. Program hakkındaki görüşlerinizi, daha doğrusu paylaşmayı istediğiniz her şeyi borusanklasik@karnaval.com adresine gönderebilirsiniz. Adresi şimdilik şuraya bırakalım ve İskoçyalı çelli Sue Ellie'nin bize sunduğu muhteşem müzik ortaklığına kulak verelim.

Çok yönlü, maceracı ve karizmatik çelli Sueli, Diyaloglar adını taşıyan albümünden piyanist besteci Donald Shaw'un Barok Suite'ini seslendirdi. Diyaloglar albümü 15 parçadan oluşan bir seri. Albümde halk müzisyenleriyle birlikte çalışan Güney Kore doğumlu İskoç cellist, "Tek başıma çalmak bana göre değil, albümde işbirliği yaptığım bu seçkin müzikçiler bana inanılmaz enerji verdi," diyor. Anlaşılan cellonun halk müziğindeki rolünü keşfetmek için bilinçli olarak yola çıkmış Sueli. Sanatçı şimdi kemancı Jenna Reed ile birlikte Tom Anderson'ın Merrill adlı bestesini seslendirecek. Bu yalın parçanın albümde yer almasını isteyen kemancı Jenna Reed, melodiyi Sueli'ye sesli bir mesaj da iletmiş. İskoçyalı cellist basit ve tekrarlanan melodisi olan bu parçayı ilk kez duyduğunda saf güzelliği karşısında yanaklarından yaşların süzüldüğünü söylüyor.

Tom Anderson'ın Merrill adlı şarkısını kemancı Jenner Reed ve çellist Sueli'nin yorumundan dinledik. Hem özgün hem de yeniden yorumlanmış geleneksel bestelerin yer aldığı diyaloglar ilk solo albümü Sueli'nin. İlk albümde ilgi odağı olmak yerine işbirliği yaptığı arkadaşlarının köklerinden, kimliklerinden ve ilham kaynaklarından yararlanmış sanatçı. Farklı manzaraya sahip kartpostallara bakıyormuş izlenimi veren Diyaloglar albümünden şimdi Piazzolla'nın Oblivion'una kulak vereceğiz. Oblivion'un düzenlemesini Hollandalı bandoneon ustası Karel Krajenhoff yapmış. Celli Sueli ve bandoneon ustası Krajenhoff, Oblivion'u yorumlarken sanki yeniden icat etme peşindeler.

İskoç Oda Orkestrası ile yaptığı çalışmaların yanı sıra birçok işbirliği ile tanınan Juilliard mezunu Celi Sueli, Hollandalı bandoneoncu Karel Kreyanov, Piazzolla'nın Oblivion adlı milongasını seslendirdi. Şimdi Sueli'nin bir diğer çelist Natalie Haas'la birlikte seslendireceği Valsacca for Sue adlı valsine kulak vereceğiz. Çellist Natalie Haas, baş döndürücü pasajlarla örülü vals polkayı Sueli'ye folk cello dersleri verdiği bir çalışma haftası sırasında bestelemiş. Çellist Sueli'nin klasik köklerine gönderme yapan bu vals polka, tempo değişimleri ve zengin dokusuyla bizi gerçekten tetikte tutuyor.

Çelist Natalie House ve Sue Eil'in yorumundan Sue Eil için Waska adlı Vals Polka'yı dinledik. İskoç Oda Orkestrası'nın yanı sıra farklı toplulukların üyesi olarak çeşitli işbirlikleriyle geçen 30 yıllık bir kariyeri var Sue Eil'in. Gölgesinden sıyrılıp bir solo albüm yapmaya Covid pandemisi sırasında karar vermiş sanatçı. Karşılıklı 15 müzikal sohbetten oluşan albümün yaratıcı sürecini bilgisayar başında geçirmiş müzikçiler. Covid kısıtlamaları stüdyonun kapısını açınca da bir araya gelerek albümü hemen tamamlamışlar. Tarihsel açıdan da ilginç bir hikaye sunan Diyaloglar albümü belki de bu yüzden büyük ölçüde doğaçlama içeriyor. Çoğu zaman da ekstra coşkulu, neşeli ve hatta kaygısız.

Taylor Swift'in halk müziğindeki rolünü keşfetmek için bilinçli olarak yola çıkan Sueli, efsanevi akordiyoncu Phil Cunningham'ın The Wedding adlı düğün dansını Cunningham'la birlikte seslendirdi. 2020'de şimdiki eşi Hamish Napier'a, albümde onun da bir parçası var, evlenme teklif eden Sue için bu düğün dansının kişisel bir önemi varmış. Albümün son parçası geleneksel bir İskoç baladı. Sevgi Dolu Bir Öpücük adlı şarkının sofistike düzenlemesini dinleyeceğiz. Albümün tek solo parçası gibi görünse de aslında bir diyalog niteliğinde. Bir bakıma aramızdan ayrılanlarla bir diyalog, diyor Sue ve ilave ediyor. İskoç halk müziğiyle ilk tanışmamı çelist arkadaşlarım Kevin McRae ve Neil Johnston'a borçluyum. Ne yazık ki McRae aramızda değil, 2005 yılında vefat etti. Burada çaldığım bu güzel düzenleme onun mirası.

İskoçyalı çellist Sueli'nin Diyaloglar adlı albümünden son olarak Sevgi Dolu Bir Öpücük adlı geleneksel İskoç baladını McCrae'nin düzenlemesinden dinledik. Çalgıların şarkısı klasik yaylı çalgılar geleneğini Arap ve Kelt müziğiyle harmanlayarak benzersiz bir deneyim sunan Ayup kardeşlerle devam ediyor sevgili dinleyenler.

Ayop kardeşlerin Arap dünyasına saygı duruşunda bulunan Arabesk adlı albümünden Sayat Derviş'in El Helvadi adlı şarkısını dinledik. Besteci ve icracı olarak öne çıkan Ayop kardeşler yalnızca müzik türlerini değil aynı zamanda kültürel stilleri de bir araya getirmeyi seviyor. Klasik müzik eğitimi almış, çok enstrüman çalabilen yetenekli kız kardeşler, klasik ve crossover dünyasının yeni sesi ve yüzleri olarak kabul ediliyor. Bir süredir mirasımızı kutlamak istiyorduk. Geldiğimiz yerle gurur duyuyoruz. Kahire tüm duyular için, özellikle de kulaklarınız için muhteşem bir yer. Klasik müzisyenler olarak bir şekilde buna saygı duruşunda bulunmaya çalıştık diye söz ettikleri Arabesk albümünü solo keman, çello, yaylı çalgılar orkestrası, doğu perküsyonu ve özel konuk müzikçilerle birlikte kaydetmiş.

Scottish Egyptian, İskoçyalı Mısırlı. Kelt melodisi ama aynı zamanda Arap ritmi ve perküsyonun karışımı olan bu esprili parçayı Ayup kardeşlerin yorumundan dinledik. Mısırlı, göçmen bir ailenin kızları olarak İskoçya'da doğan Sara ve Laura Ayup, çok küçük yaşlardan itibaren birlikte çalıyor. Sara, İskoçya Kraliyet Konservatuvarı'nda cello ve piyano, Laura ise Londra Kraliyet Müzik Koleji'nde keman ve piyano eğitimi almış. Klasik ve çağdaş müzik arasında sınırları aşan çok enstrümanlı sanatçılar, sahnedeki uyumlarının yanı sıra benzersiz bestecilik tarzlarıyla farklı müzik türlerini ve kültürleri bir araya getirme yetenekleriyle de uluslararası alanda tanınıyor.

Çok ödüllü enstrümantal ikili Ayop Kız Kardeşler'in yorumundan Abdülkader Sidi Mansur adlı geleneksel şarkıların düzenlemelerini dinledik. Bu coşkulu yorumda duyulan davul seslerini Ayop Kardeşler, çello ve kemanın yanlarına dikkatlice vurarak elde etmiş. Yani bir nevi kendi davullarını da kendileri yapmışlar. Çocukken Kahire'ye yaptıkları yaz tatillerinde evde duydukları müzikleri bölgenin farklı yerlerinden kulaklarına çalınan şarkıları hafızalarına kazıyan ve bunları kendi bestelerinde değerlendiren Ayup kardeşlerden şimdi Flütü Bana Ver ve Şarkı Söyle adlı parçayı dinleyeceğiz. Necip Hankaç'ın Halil Sibran'ın şiirlerinden esinlenerek bestelediği bu şarkıyı dinleyerek büyümüş Sara ve Laura Ayup.

Müzik dünyasında Ayup kardeşler olarak tanınan Sara ve Laura Ayup, Arabesk adlı albümlerinden Flütünü Bana Ver ve Şarkı Söyle adlı şarkıyı seslendirdi. Sanatçılara gitarist Giulio Romano Maisi'nin yanı sıra solo trompet ve klarnette James Davison ve Duncan Hemstock eşlik etti. İskoçya, Mısır kökenli enstrümanist ve besteciler Ayup kardeşler, geleneği dünya müziğiyle birleştirerek gerçekten heyecan verici bir sound sunuyorlar bizlere. Sanatçıların Arabesk albümünden son olarak Mısırlı besteci Omar Hayrat'ın Fatma adlı ünlü şarkısını dinliyoruz. Fatma'nın son derece ışıltılı yarı akapella coverını Ayup kardeşler Swingle Singers'la birlikte seslendiriyor.

Arap miraslarından, İskoçya'dan, çocukken dinledikleri müziklerden ilham alarak kendi tarzlarında bir albüm yaratan Ayup kardeşlerin Arabesk albümünden son olarak Mısırlı ünlü besteci piyanist Ömer Hayrat'ın Fatma adlı şarkısının yarı akapella cover'ını dinledik. Ayup kız kardeşlere Swingles Singers eşlik etti. Çalgıların şarkısı burada sona erdi sevgili dinleyenler. Haftaya müziğin içinden gelen sözsüz şarkıları hep birlikte keşfetmeye devam edeceğiz. Yeniden buluşabilmek umuduyla hoşça kalın, müzikle kalın, Borusan Klasik'te kalın.

müzik tarihini, seyrini derinden etkileyen barok dönemin en önemli İtalyan bestecilerinden biri olan Pergolesi, 26 yıllık kısacık ömründe hem kahkahanın öncüsü hem de hüznün en dokunaklı sesi oldu. Pergolesi'nin şöhretini sonsuza dek pekiştiren La Serva Padrona, hanım olan hizmetçi, opera buffa türünün tarihteki ilk örneği oldu ve İtalyan komik operasının yükselişinde başrol oynadı. Pergolesi'nin ölüm döşeğindeyken tamamladığı, geleneklere meydan okuyan Stabat Mater, barok dönemin dini eserleri arasında en sık seslendirilen başyapıtlarından biri olarak kabul ediliyor. ...1736'da vefatının ardından Avrupa'yı saran Pergolesi efsanesi, hayattayken göremediği o büyük şöhreti sınırların ötesine taşıdı. Öyle ki geride bıraktığı bu zarif melodiler, yıllar sonra Mozart gibi dahilerin müzikal yolculuğuna bile ilham veren parlak bir ışığa dönüştü. Müziğin rotasını ağır ve süslü barok tarzından daha sade ve zarif klasik tarza geçirmeyi başaran Giovanni Battista Pergolesi, çok yönlülüğünü ve melodik dehasını sergileyen yapıtlarından seçtiklerimizle Ekim ayı boyunca radyonuz Borusan Klasik'te ayın bestecisi köşesinde.

0: Müzik Masası. Hazırlayan ve sunan Serla Balkarlı.
1: Sevgili Bursan Klasik dinleyicileri merhaba. İnsanoğlu hayata bir ninniyle başlıyor. Dünyayı ve kelimeleri henüz bilmezken bir melodinin güvenli kollarına bırakıyoruz kendimizi. Sanki müziğin dilini konuşmadan önce öğreniyoruz, öyle değil mi? Peki büyürken ne oluyor? Çocukların korkularına, yalnızlıklarına ve öfkelerine ne kadar kulak verebiliyoruz? Son zamanlarda okullarda yaşanan şiddet olayları bu soruları önümüze acı bir şekilde getiriyor. Bir çocuğun şiddete yönelmesini tek bir nedene bağlayamayız elbette. Ama sormamız gerekir. Kendilerini ifade edebilecekleri, bir başkasının acısını hissedebilecekleri ne kadar güvenli alan açabiliyoruz onlara? Sanat, özellikle müzik, sadece bir uğraş mı yoksa insan kalabilmenin temel ihtiyacı mı? Bugün müzik masasında çocuklar ve ölüm üzerine düşüneceğiz. Bir ebeveynin kaybındaki derin yasını, ölümün şiire ve müziğe dönüşmesini dinleyeceğiz. Ama asıl sormamız gereken soru şu, çocukların sesini onlar aramızdayken duyabiliyor muyuz? Onların korkularına ve umutlarına bakabiliyor muyuz? Müzik belki her şeye tek başına cevap veremez ama bize dinlemeyi öğretebilir. Bir başkasının sesini, onu gerçekten duymayı öğretebilir. Evet, ilk eserimiz Franz Schubert'in Johann Wolfgang von Goethe'nin şiiri üzerine bestelediği Erlkönig başlıklı şarkısı. Şiirde 4 farklı karakter var. Anlatıcı, baba, çocuk ve peri kralı. Bir baba ile oğul arasındaki korku dolu diyalogda peri kralının çocuğunu kandırma çabalarını çocuktan dinliyoruz. Çocuk peri kralını ve kızlarını gördüğünü, seslerini duyduğunu ve ona zarar verdiğini söylerken baba ise bu korkuları sis, rüzgar ya da yaprak hışırtıları gibi doğa olaylarına yorarak oğlunu sakinleştirmeye çalışıyor. Şiirin son mısralarında baba atını büyük bir telaşla sürüyor ancak eve ulaştığında kollarındaki çocuğunun çoktan öldüğünü fark ediyor. Bariton Dietrich Fischer-Dieskau ve piyanist Gerald Moore'dan bir çocuğun anlaşılamayan korkularını anlatan Schubert'in Erlkönig başlıklı liedini dinleyelim.

Franz Schubert'in Erlkönig başlıklı liedini Dietrich Fischer-Dieskau ve Gerald Moore'dan dinledik. Ve bu şarkı da bizi şimdi başka bir soruyla baş başa bırakmadı mı? Birini bütün gücümüzle korumak istediğimiz halde ve onu koruyamadığımızda ne olur? Acı dev bir çığlıkla kendini duyurur. Bazen de insan kaybın ardından sessizleşir. Geriye bir görüntü, bir hatıra. Belki de artık geri gelmeyecek bir şeyin gölgesi kalır. Maurice Ravel'in Pavane pour un infant défunt başlıklı eseri adında ölmüş bir prensesi anıyor. Ancak bestecinin hayalinde eski zamanlardan kalma bir prensesin ağırbaşlı törensel pavan dansı var. Yine de bu müziği dinlerken geçmişte kalmış bir dünyanın ve artık erişemediğimiz bir güzelliğin hüznünü duymak mümkün. Cleveland Orkestrası'nı Fransız besteci ve orkestra şefi Pierre Boulez yönetiyor. Maurice Ravel'in ölmüş bir prenses için pavanını dinleyelim.

Bir kaybın ardından insan hatıralara tutunur. Öyle değil mi sevgili dinleyicilerimiz? Çoğu zamanda söyleyecek bir söz bulamaz. İşte o noktada da dua başlar. Her şeyi açıklayan, acıyı ortadan kaldıran bir cevap olarak değil, insanın kendi çaresizliğinin içinden uzattığı bir el olarak. Gabriel Fauré'nin odak noktası ebedi huzur ve teselli olan Requiem'inden Pii Jesu, bu yalın yakarışın bir karşılığıdır. Latince olan sözleri İsa'dan merhamet ve huzur diler. Fauré'nin müziğinde ölüm dediğimizde bir dehşet değil, dinginlik arayan bir ses duyarız. Soprano Agnès Melon ve Philippe Hervége yönetimindeki yorumla Fauré'nin Pii Jesu'sunu dinleyelim birlikte.

Dua biter ama insanın içinde kalan duygu hemen sessizliğe karışmaz. Bazen sözcüklerin taşıyamadığı bir ağırlık kendisine başka bir ifade yolu arar. Söylenemeyenler, dile getirilemeyenler insanın içinde birikir ve belki de müzik tam da bu noktada konuşmaya başlar. Gabriel Fauré'nin Requiem'inden dinlediğimiz Pi Jesu bölümü bir merhamet ve huzur dileğiydi. Ölümün karşısında yükselen bu yalın dua, acıyı açıklamaya ya da ona bir anlam vermeye çalışmıyordu. Yalnızca insanın kırılganlığı içinde bir teselli arayışını dile getiriyordu. Şimdi yine Fauré'nin müziğindeyiz. Ancak bu kez sesini bir insanın değil, bir çalgının duyurmasını istedim. Elegy'yi dinleyeceğiz. Adı Fransızca'da da aynı anlamı taşıyor. Bir ağıt, bir kaybın ardından duyulan yasın müzikteki ifadesi. Fauré bu eseri 1880 yılında bir viyonsel ve piyano sonatının yavaş bölümü olarak bestelemeye başlıyor. Ancak tasarladığı sonatı tamamlayamıyor. Bu bölümde kendi başına bir eser olarak yaşamına devam ediyor repertuarımızda. Elegy 1883'te yayımlanıyor ve aynı yıl Paris'teki Société Nationale de Musique konserinde eserin ithaf edildiği viyonselci Jules Loeb tarafından piyanoda da bestecinin kendisinin eşliğinde seslendiriliyor. Besteci tarafından yapılmış bir orkestra düzenlemesi de var. Do minör tonundaki Elegy 3 bölümlü bir yapı üzerine kurulu sevgili dinleyicilerimiz. Başlangıçtaki ağıt havası daha hareketli ve tutkulu bir orta bölümle bir tezat oluşturuyor. Ardından ilk bölüm geri dönüyor. Bu dönüş yalnızca bir temanın yeniden duyulması değil, sanki insanın uzaklaşmaya çalıştığı acıyla yeniden karşılaşması gibi. Fauré'nin müziğinde beni etkileyen şeylerden biri de bu. Duyguyu yalnızca bir melodiyle anlatmakla kalmıyor. Onu zaman içinde değiştiriyor. Yasın da kendine göre bir zamanı var. Bazen sessizce içimize çekiliyoruz. Bazen acı bütün gücüyle geri dönüyor. Bazen bir an için teselli buluyoruz. Sonra kaybın gerçekliğiyle yeniden yüzleşiyoruz. Evet, violonselin insansı tınısı burada sanki söylenemeyen bir cümleyi dile getiriyor. Çocuk ve ölüm üzerine düşündüğümüz bu programda Elegy'yi yalnızca bir kaybın ardından duyulan keder olarak değil, sevginin yokluk karşısında varlığını sürdürme biçimi olarak da dinleyebiliriz. Çünkü geride kalan acının içinde bir zamanlar kurulmuş bağın, paylaşılmış hayatın ve unutulmayan bir sesin izi vardır. Efsane viyonselci Jacqueline Dupré ve piyanist Gerald Moore'dan Gabriel Fauré'nin elejisini dinleyelim.

Bugün Schubert'te ölümden korkan bir çocuğu, Ravel'de uzaklaşmış bir hatırayı, Fore'de de bir duayı, ardından ağıtı dinledik. Şimdi bütün bu yollar bir anne babanın kaybına, o tarif edilemeyeceğini tahmin ettiğim duyguya çıkardı beni. Avusturyalı besteci Gustav Mahler, Alman şair Friedrich Rückert'in çocuklarının ölümünün ardından yazdığı 400'den fazla şiir arasından seçtiği 5 şiir üzerine Kinder Toten Lieder'i besteliyor. Trajik bir şekilde bu eserleri besteledikten birkaç yıl sonra 1907 yılında Mahler de kendi kızı Maria'yı henüz 5 yaşındayken kızıl hastalığından kaybediyor. Bu erken ölüm bu eserlerle bestecinin hayatı arasında son derece sarsıcı bir bağ kuruyor. Daha sonra bestelediği 9. senfonisi ve Das Lied von der Erde eserlerinde de aynı ölüm temalarını kullanıyor. Tabii ki herhangi bir müzik bir ebeveynin yaşadığı acıyı tek bir duyguya indirgeyemez. Kederin yanında hatıra, kabulleniş çabalarının yanında yeniden sızlayan yaralar vardır. Ve daha kim bilir niceleri. Evet, mezzo-soprano Janet Baker, Sir John Barbarolla yönetimindeki Halle Orkestra eşliğinde Mahler'in Kinder Toten Lieder'ini seslendiriyor. Dinleyelim.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın son eseriydi Mahler'in Kinder Toten Lieder başlıklı eseri. Alman şair Friedrich Rückert'in 5 şiiri üzerine bestelenen bu derin müzik eminim ki pek çoğumuzun yaralarına dokundu. Biraz buruk bir konuydu biliyorum ama çok da gerçek bir konu. Çocukluğun kırılganlığı ve geride kalanların derin sessizliği. Özellikle henüz kendileri de çocukken suça sürüklenenlerin sorumluluklarını alabileceğimiz, herhangi bir zarar oluşmadan onları duyabileceğimiz günlerin gelmesini diliyorum. Onları görebildiğimiz, hayatlarına yakından bakabildiğimiz ama sınırlarımızı da aşmadığımız günler gelsin. Hiçbir şeye bilerek zarar vermediklerinden emin olduğumuz günler. Ben Serla Balkarlı, bir sonraki müzik masasında buluşana kadar hepinize en derin saygılarımı sunarken müziksiz ve Bursan klasiksiz kalmamanızı diliyorum. Hoşçakalın.
1: Müzik Masası Serla Balkarlı hazırladı ve sundu.

20. yüzyıl müziğinin rotasını değiştiren minimalizmin yaşayan efsanesi Steve Reich, 90 yaşında. Çağımızın en özgün müzikal düşünürü olarak nitelendirilen Amerikalı bestecinin 90. yaşı, 2026-2027 konser sezonu boyunca dünya çapında görkemli etkinliklerle kutlanıyor. Cazdan ve farklı coğrafyaların etnik dokularından derinden beslenen Steve Reich'ın o eşsiz ses dünyası, döngüsel, sürekli değişen ve iç içe geçen büyüleyici kalıplardan oluşur. Müzikal dehasını 2 Grammy, saygın Pulitzer ve müziğin Nobel'i sayılan Polar Müzik Ödülü ile taçlandıran Steve Reich, yenilikçi tarzıyla genç besteciler üzerinde uluslararası düzeyde büyük bir etki bıraktı. İlerleyen yaşına rağmen tutkuyla üretmeye ve beste yapmaya devam eden minimalizm akımının öncüsü ve müzikal yol arkadaşları hafta sonu boyunca çok özel bir seçkiyle radyonuzda Steve Reich ve Minimalistler Borusan Klasik'te.

two, three, four, one, two, three, four, five, six.

0: Ayın Albümü.
1: Lien Esikle, Bağlantılar ve Döngüler. Vincent Dandy, Cesar Franck. Gözde Yaşar, Violonsel. İnci Yakar Birol, Piyano. Yapım, Odradek Records. Kayıt, Odradek Stüdyosu ve Miam Kayıt Stüdyosu. Piyano teknisyeni Francesco Tufano. Editör ve ses mühendisi Flavia Massimo ve Oğuz Öz. Mastering, Thomas Vantrinie. Fotoğraflar, Tommaso Tuzzi. Grafik tasarım, Marco Antonetti. Yayın formatı, CD ve dijital albüm. 54 dakika 16 saniye. Yayın tarihi, Ağustos 2026.

Bu albüm, biçimin, düşüncenin ve yaşamın kendisinin sürekliliği üzerine bir tefekkür olarak César Franck ve öğrencisi Vincent Dandy'nin violonsel sonatlarını bir araya getiriyor. Franck, döngüsel biçime romantik ruhun anlatım derinliğini katarak yineleyen temaların bütüncül ve lirik bir anlatı oluşturmasını sağladı. Onun müziğinde geri dönüş bir aydınlanmaya dönüşür. Franck'ın sadık öğrencisi Dandy ise bu ilkeyi benimseyip sistemleştirerek onu yapısal ve felsefi bir temele yükseltmiştir. İkisi arasında ortaya çıkan şey pedagojinin ötesindedir. Bu sanatsal bir vizyonun aktarımı, yaşayan bir sürekliliktir. Öğretmen ve öğrenci arasındaki bu diyalogda nesiller boyunca şekillenen ortak bir dile tanıklık ediyoruz. Her bir tema tıpkı yaşamın kendisi gibi doğar, büyür, dönüşür ve özünün hafızasını içinde taşıyarak geri döner. Bu albüm işte bu yolculuğun izini sürüyor. Sesin, soy çizgisinin ve kalıcı müzikal düşüncenin bir döngüsü. Bizim için bu kayıt yalnızca bir öğretmen ve öğrenciden ya da iki Fransız sonatından ibaret değil. Bu miras edinmekle ilgili. Sanatsal fikirlerin nesiller boyunca nasıl varlığını sürdürdüğü, geliştiği ve yeniden yüzeye çıktığı ile ilgili. Döngüsel ilke, sanatsal sürekliliğin kendisi için bir metafora dönüşüyor. Gözde yaşar, inci yakar bir ol.

Violonsel sanatçısı Gözde Yaşar, solistik kariyerine erken yaşta başladı ve 2003 yılında Bilkent Gençlik Senfoni Orkestrası ile sahne aldı. Eğitimi sırasında Bilkent Akademik Senfoni Orkestrası ile düzenli olarak konserler verdi. Anadolu Oda Orkestrası ile Türkiye ve Avrupa turnelerine katıldı. 2007 yılında Fulbright bursu kazandıktan sonra eğitimine Amerika Birleşik Devletleri'nde New York'taki Sonny Purchase College Müzik Konservatuvarı'nda devam etti. Burada 2008 konçerto yarışmasını kazanarak Purchase Orkestrası eşliğinde Dvorak'ın Si Minör Cello Konçertosunu seslendirdi. Daha sonra Maryland Üniversitesi'nde doktora çalışmalarını sürdürdü. Oberlin Konservatuvarı'ndaki Barok İcra Enstitüsü de dahil olmak üzere çeşitli ustalık sınıflarına ve erken dönem müziği programlarına katıldı. Halen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda öğretim üyesi olarak görev yapmakta ve oda müzisyeni olarak aktif kariyerini sürdürmektedir. Sivil toplum kuruluşu Klasik Keyifler'le çok sayıda premieri imza atan sanatçı, İstanbul Barok ve Nermin Kaygısız Ensemble üyesidir. Gözde Yaşar aynı zamanda Borsan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nda da çalmaktadır.

Piyanist İnci Yakar Birol, müzik eğitimine Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda piyano ve kompozisyon bölümlerinde başladı. Ardından eğitimini Almanya'daki Hochschule für Musik Saar'da sürdürdü. Eczacıbaşı, Richard Wagner Derneği ve... Piyanist İnci Yakar Birol, müzik eğitimine Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda piyano ve kompozisyon bölümlerinde başladı. Ardından eğitimini Almanya'daki Hochschule für Musik

gerçekleştirdi. Lüksemburg Filarmoni, Fransa'da Metz Arsenal ve Almanya'da Saarbrücken'deki orkestralarla solist olarak konserler verdi. Ayrıca Türkiye genelindeki seçkin konser salonlarında düzenli olarak sahne alarak solo ve oda müziği performansları sunmaktadır. Solo albümü Saygına Saygıda yer alan özgün bestesi Sesli Kitap, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Sonus Uluslararası Kompozisyon Yarışması'nda ikincilik ödülüne layık görüldü. Bu başarının ardından Washington DC'deki gala konserinde Saygun'un eserlerinin yanı sıra kendi yapıtlarını seslendirdi. Yurt içinde ve yurt dışında konser çalışmalarını sürdüren, uluslararası yarışmalarda jüri üyeliği yapan İnci Yakar Birol, halen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda profesör olarak ders vermektedir.

Lien Esikle, Bağlantılar ve Döngüler. Vincent Dandy, Cesar Franck. Gözde Yaşar, Violonsel. İnci Yakar Birol, Piyano. Yapım, Odradek Records. Kayıt, Odradek Stüdyosu ve Miam Kayıt Stüdyosu. Piyano Teknisyeni Francesco Tufano. Editör ve Ses Mühendisi Flavia Massimo ve Oğuz Öz. Mastering, Thomas Vantrinie. Fotoğraflar, Tommaso Tuzzi. Grafik tasarım, Marco Antonetti. Yayın formatı, CD ve dijital albüm. 54 dakika 16 saniye. Yayın tarihi, Ağustos 2026.

20. yüzyıl müziğinin rotasını değiştiren minimalizmin yaşayan efsanesi Steve Reich, 90 yaşında. Çağımızın en özgün müzikal düşünürü olarak nitelendirilen Amerikalı bestecinin 90. yaşı, 2026-2027 konser sezonu boyunca dünya çapında görkemli etkinliklerle kutlanıyor. Cazdan ve farklı coğrafyaların etnik dokularından derinden beslenen Steve Reich'ın o eşsiz ses dünyası, döngüsel, sürekli değişen ve iç içe geçen büyüleyici kalıplardan oluşur. Müzikal dehasını 2 Grammy, saygın Pulitzer ve müziğin Nobel'i sayılan Polar Müzik Ödülü ile taçlandıran Steve Reich, yenilikçi tarzıyla genç besteciler üzerinde uluslararası düzeyde büyük bir etki bıraktı. İlerleyen yaşına rağmen tutkuyla üretmeye ve beste yapmaya devam eden minimalizm akımının öncüsü ve müzikal yol arkadaşları, hafta sonu boyunca çok özel bir seçkiyle radyonuzda Steve Reich ve Minimalistler Borusan Klasik'te.

0: Borusan Klasik.
1: Gitarın ustaları. Hazırlayan Emre Ünlenen.

Değerli müzikseverler merhaba. Borusan Klasik'te Gitarın Ustaları programının 59. bölümüne hoş geldiniz. Ben Emre Ünlenen. Bugünkü programımızı Roland Dienz'e ayırıyoruz. 29 Ekim 2016'da aramızdan ayrılan Dienz'i ölümünün 10. yılında 16 Temmuz 2026'da Bilkent konser salonunda gerçekleştirdiğimiz Dienz'e Saygı konserinin kayıtlarıyla anacağız. Roland Dienz, çağdaş gitar dünyasının en özgün isimlerinden biriydi. Gitarist, besteci, düzenlemeci, doğaçlamacı ve çok önemli bir eğitmendi. Paris Konservatuvarı'nın yetiştirdiği gitaristlerin yanı sıra dünyanın pek çok ülkesinde verdiği ustalık sınıflarıyla birkaç kuşak üzerinde doğrudan etkisi oldu. Fransız şanson geleneğinden caza, Brezilya müziğinden klasik repertuara uzanan çok geniş bir müzik kültürünü kendi dili içerisinde bir araya getirdi. Solo gitardan oda müziğine, gitar topluluklarından konçertolara kadar uzanan kataloglarda bugün yaklaşık 300'e yakın eseri ve düzenlemesi bulunuyor. 16 Temmuz'daki konser 3 bölümden oluşuyordu. İlk bölümde benim solo olarak seslendirdiğim ve Skordatura başlığını verdiğim program, ikinci bölümde Anıl Gelenler'in Dün, Bugün ve Yarın başlıklı solo seçkisi ve son bölümde ise gitar kumpanyası yer aldı. Programımıza Skordatura'dan 3 eser dinleyerek başlayacağız. Bu başlığı seçerken Skordatura'yı yalnızca tellerin başka tellere akord edilmesi olarak düşünmedim. Roland Dienz'in müziğinde gitarın alışılmış sınırlarının sürekli olarak yeniden araştırıldığını görüyoruz. Farklı akortlar çalgının rezonansını ve tınısal dengesini değiştirirken gitarın içinde saklı duran başka renkleri de ortaya çıkarıyor. Her yeni akort aynı çalgının başka bir karaktere dönüşmesine imkan veriyor. Dienz'in müziğiyle çalışırken benim için en önemli düşüncelerden biri de bu oldu. Gitar hazır verilmiş ve değişmez bir ses dünyasına sahip değil. Onu gerçekten dinleyen icracının elinde yeniden keşfedilecek çok geniş bir renk alanı barındırıyor. Skordatura başlığı da benim için Dienz'in açtığı bu tınısal dünyanın ve kendi sesimi arama sürecimin bir ifadesiydi. Skordatura'da seçtiğim eserleri Roland Dienz'in 2012 yılı sonrasında yazdığı son bestecilik dönemine ait eser ve düzenlemelerinden oluşturdum. İlk eserimiz Albanera, Albert Lahiani'nin anısına yazılmış bir piece etüt. Başlık hem İtalyancadaki kara şafak anlamıyla hem de Küba yerel dansı habanera sözcüğüne yaptığı küçük göndermeyle Dienz'in karakteristik kelime oyunlarından birini taşıyor. Ardından Walking to Araya Grande gelecek. Başlıktaki Araya Grande, Kaliforniya'da bir kasabanın adı. Dienz bu eseri burada yaşayan Amerikalı menajeri Russ DeAngelo'ya ithaf etmiş. Bir yerin, bir yolculuğun ve kişisel bir ilişkinin bestecinin müzikal belleğinde bıraktığı küçük bir iz olarak düşünebiliriz bu eseri. Bu ilk grubun son eseri ise El Ultimo Recuerdo, yani son hatıra olacak. Dienz bu eserde klasik gitar repertuarının köklü tekniklerinden tremolo'ya kendi diliyle yaklaşıyor. Tremolo, hızlı nota tekrarları aracılığıyla gitarın doğal ses tünümünü aşarak kesintisiz bir melodik çizgi yanılsaması yaratır. Bu tekniğin gitar repertuarındaki tarihsel gelişiminde Francisco Tárrega ve Agustín Barrios Mangore iki önemli isimdir. Dienz eserin ithafında da kendine özgü mizahını kullanarak bu iki ismi çaprazlamış ve eseri Francisco Barrios ve Agustín Tárrega'ya ithaf etmiş. Böylece gitarın tremolo geleneğine hem müzikal hem de esprili bir gönderme yapmış. El Ultimo Recuerdo'nun Türkiye'deki ilk seslendirilişi az sonra kaydında dinleyeceğimiz 18. Türkiye Gitar Buluşması konserinde gerçekleştirdim. Şimdi Roland Dienz'den Albanera, Walking to Araya Grande ve El Ultimo Recuerdo'yu dinliyoruz. Gitarist ben Emre Ünlenen.

Şimdi programın benim ve arkadaşım Anıl Gelenler için kişisel bir bölümüne geçiyoruz. 6. Türkiye Gitar Buluşması için Roland Dienz Ankara'ya geldiğinde Anıl ve ben birlikte festival boyunca kendisiyle yakından ilgilenme fırsatı bulduk. O günlerde ikimiz de oldukça genç gitaristlerdik. Dienz'de geçirilen o birkaç gün çok büyük bir sanatçının aynı zamanda ne kadar mütevazı, sıcak ve insancıl olabileceğini görmemizi sağladı. Festivalin son günü benim için ayrıca unutulmazdı. Bütün hafta Dienz'le ilgilendiğimiz için doğru düz çalışma fırsatı bulamadan konsere çıktığımı çok iyi hatırlıyorum. Oldukça tedirgin çaldığım bir konserdi. Konserin ardından Maestro'dan bu tedirginliği gidermek için güzel yönlendirmeler almıştım. Dienz'i daha sonra Paris'e uğurladık. Ardından kendisiyle yaptığımız yazışmalardan birinde bugüne kadar katıldığı festivaller arasında kendisini bu kadar güzel ağırlamış hissettiği çok az an olduğunu söyledi. Bana ve Anıl Gelenler'e birer eser ithaf etmek istediğini ve bu iki eserin peş peşe çalınmasını arzu ettiğini de o yazışmada bize iletti. Bana ithaf edilen eserin ismi Andine. Andine küçük ve son derece naif bir eser. Dienz eserin notasında yorum karakterini doğrudan bir müzik kutusunu çağrıştıracak biçimde tarif ediyor. Sakin, yalın ve son derece kontrollü bir ses dünyası istiyor. Festivalin sonunda yaşadığım bütün o tedirginliğin ardından bana böyle bir eser ithaf etmiş olması benim için ayrıca anlamlı. Anıl Gelenler'e ithaf ettiği eser ise Ata Bireve. Portekizce'de yakında görüşmek üzere anlamına geliyor. Anıl'ın anlatımıyla bu başlık aynı yazışmalarda Dienz'in bizi bir sonraki festivaline Portekiz'e davet etmesinin de küçük bir yansıması. Bu iki eser o günden beri bizim için birbirinden ayrılmayan bir çift haline geldi. Anıl'la gerçekleştirdiğimiz konserlerde iki eseri peş peşe seslendirmeye ve hikayesini dinleyicilerle paylaşmaya devam ediyoruz. Bugünkü yayında da Dienz'in istediği gibi onları yeniden arka arkaya dinleyeceğiz. Önce Andine, gitarist Emre Ünlenen. Ardından Ata Bireve, gitarist Anıl Gelenler.

Borussen Klasik'te gitar ustaları devam ediyor. Roland Jens'i andığımız programımızda az önce kendisinin Andin ve Atebireva adlı eserlerini dinledik. Analı Gelenler Bilkent konserindeki solo programını dün, bugün ve yarın başlığıyla hazırlamıştı. Jens'in özellikle biyografilerinde sıkça karşılaştığımız bu düşünceyi, onu besleyen müzikler, Jens'in kendi müziği ve daha sonra onun dünyasından etkilenerek üretilen yeni eserler üzerinden ele aldı. Bugünkü yayında bu programdan da 3 eser dinleyeceğiz. İlk eser Île de Ré. Anıl'ın anlatımıyla Île de Ré, Fransa'nın Atlantik kıyısında La Rochelle yakınlarında bulunan bir ada. Claude Nougaro 1976 yılında bu ada üzerine aynı adı taşıyan bir şanson yazıyor. Jens de daha sonra bu şarkıyı solo gitara düzenleyerek Chanson Française albümüyle klasik gitar repertuarına kazandırıyor. Ardından Ozan Sarıtepe'nin Hommage à Roland Jens adlı eserini dinleyeceğiz. Eser iki bölümden oluşuyor. En route ve Jens en Anatolie. Sarıtepe eseri şu düşünceden yola çıkarak oluşturmuş. Roland Jens Anadolu'ya gelse, bu coğrafyanın müziklerini dinlese ve onları kendi özgün dünyasında yeniden kurgulasaydı nasıl bir eser ortaya çıkardı? Jens'in farklı kültürleri ve müzik türlerini aynı dil içinde buluşturma yaklaşımı burada Anadolu'nun sesleri ve motifleriyle karşılaşıyor. Bu üçlünün son eseri ise Tango en Sky olacak. Sky, Fransızca'da suni anlamına gelir. Jens başlıkta da tangonun gösterişli ve teatral dünyasıyla küçük bir oyun kuruyor. Eser 1970'li yıllardaki konser doğaçlamalarından doğmuş ve 1985'te yayınlanmış. Ritmik keskinliği, beklenmedik duruşları ve sahne enerjisiyle bugün Jens'in en çok tanınan eserlerinden biridir. Şimdi Anıl Gelenleri dinliyoruz. Roland Jens'in düzenlemesiyle Île de Ré, Ozan Sarıtepe'nin Hommage à Roland Jens adlı eseri ve Tango en Sky.

Borusan Klasik'te Gitarın Ustaları 59. bölümünde Roland Jensen anmaya devam ediyor. Şimdi Bilkent'te gerçekleştirdiğimiz konserin 3. bölümüne gitar kumpanyasına geçiyoruz. Öncelikle size gitar kumpanyasını tanıtmak isterim. Zira bundan sonra bolca duyacağınız çok özel bir topluluk olacak. Gitar kumpanyası 2025 yılında farklı kurumlardan gitaristleri ortak projelerde buluşturmak amacıyla kuruldu. Sanat yönetmenliğini üstlendiğim toplulukta genç gitaristler, lisansüstü öğrenciler ve profesyonel müzisyenler aynı çalışma ortamını ve aynı sahneyi paylaşabiliyorlar. Gitar eğitimi büyük ölçüde bireysel çalışmalar üzerine kuruludur. Toplulukta ise müzisyenlerin dikkati kendi partilerinden bütün müzikal dokuya doğru genişliyor. Melodinin kimde olduğunu, eşliğin hangi yoğunlukta kurulacağını, basların nasıl taşınacağını, artikülasyonun ve tınının diğer gitarlarla nasıl birleşeceğini aynı anda takip etmek gerekiyor. Bu çalışma biçiminin gitaristlerin birlikte müzik yapabilme reflekslerine çok önemli katkı sağladığını düşünüyorum. Roland Jens de gitar topluluğu ve gitar orkestrası repertuarına en kapsamlı katkıları yapan bestecilerden biriydi. Bu alanda çok farklı kadrolar için yazdığı eserler bugün gitar topluluklarının temel repertuarlarının önemli bir bölümünü oluşturuyor. Dinleyeceğimiz ilk eser O Trio Magico. Jens eseri Brezilyalı büyük müzisyen Pixinguinha'ya ithaf etmiş. 3 gitar için yazılan eseri biz gitar kumpanyasının geniş kadrosunda 18 gitar olarak dinleyeceğiz. Ardından Roland Jens'in Hamsa adlı eserine geçeceğiz. Hamsa adı gibi 5 bölümden oluşuyor. Bilkent konserinde sırasıyla 1. 2. 4. ve 3. bölümleri seslendirdik. Premier Nouvelle, Ballade en Forêt, Sol Lassitude ve La Pomposa. Bölümler sırasıyla günümüzün önemli gitaristleri ve Jens'in de yakın arkadaşları Francis Clenjans, Nikita Koşkin, Sergio Assat ve Arnaud Dumont'a ithaf edilmiş. Eserin 3. bölümü La Pompaza'da küçük bir sahne dramaturjisi de yer alıyor. Konserde bu bölüm müzikle birlikte küçük bir tiyatro sahnesine dönüştüğü için normal süresi daha uzundu. Radyo yayınımızda ise bölümün müzikal kısmını içeren daha kısa versiyonunu dinleyeceksiniz. Şimdi şefimiz Özberk Miraç Sarıgül yönetimindeki gitar kumpanyasını dinliyoruz. Bilkent konserinde yer alan gitaristlerimiz şöyle: Şef Özberk Miraç Sarıgül, alfabetik olarak Alper Es, Baturhan Bayram, Batuhan Kartaltepe, Caner Yiğiter, Çağan Erdoğan, Duru Yavşan, Ekin Özlü, Emre Derinpikal, Eylül Leyla Atçeken, Kaan Kabaran, Koray Elmalı, Orhan Dinçkan, Tamay Erşahin, Tarık İmran Çodri, Tuna Tandoruk, Ulaş Bozkurt, Anıl Gelenler ve ben Emre Ünlenen. Şimdi sırasıyla dinleyelim. Önce O Trio Magico, ardından Hamsa'dan Premier Nouvelle, Ballade en Forêt, Sol Lassitude ve La Pomposa.

0: Değerli müzikseverler, Özberk Miraç Sarıgül yönetimindeki Gitar Kumpanyası'nı dinledik. Bugün Gitarın Ustalarının 59. bölümünde Roland Dienz'i, aramızdan ayrılışının 10. yılında, 16 Temmuz 2026'da Bilkent Konser Salonu'nda gerçekleştirdiğimiz Dienz'e saygı konserinin canlı kayıtlarıyla andık. Program boyunca Dienz'in müziğinin farklı dönemlerine ve farklı ilişkilerine dokunduk. Albanera'dan El Ultime Recuerdo'ya uzanan kendi eserlerini, 2013'te Anıl Gelenlere ve bana ithaf ettiği Andin ve Atebrevi'yi, Fransız şanson geleneğiyle ilişkisini, Ozan Sarıtepe'nin ona yazdığı Hommage à Roland Dienz'i ve gitar toplulukları için oluşturduğu repertuvardan örneklerini dinledik. Programın başında Scordatura'dan bahsetmiştim. Bu kavram benim Dienz'in müziğiyle kurduğum ilişkiyi de çok iyi tarif ediyor. Onun eserlerine her yeniden döndüğümde gitarın içinde başka bir renk, başka bir rezonans ve başka bir ifade olanağıyla karşılaşıyorum. Benim için Roland Dienz'i anmak, eserlerini çalışmaya, seslendirmeye, araştırmaya ve genç gitaristlerle paylaşmaya devam etmek anlamına geliyor. Bu akşam Bilkent konserinin kayıtlarını sizle paylaşırken de hissettiğim şey tam da buydu. Bu konseri birlikte gerçekleştirdiğimiz Anıl Gelenlere, şefimiz Özberk Miraç Sarıgül'e ve gitar kumpanyasının tüm üyelerine, 18. Türkiye Gitar Buluşması'nın sanat yönetmeni değerli hocamız Kaan Kora'da ve emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Ben Emre Ünlenen. Programla ilgili tüm görüş ve önerilerinizi gitarinustaları@gmail.com adresi ve sosyal medya hesaplarım üzerinden benimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki programda gitarın başka ustaları, başka hikayeleri ve yeni sesleriyle yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Gitarın Ustaları Emre Ünlenen hazırladı.

0: Erkan Tabile. Hazırlayan ve sunan Nil Kocamangil.
1: Değerli dinleyiciler, hepinize merhaba. Ben çellist Nil Kocamangil. Bu hafta yine bir besteciye odaklandığımız programlarımdan biriyle sizlerleyim. 1902-1983 yılları arasında yaşamış olan İngiliz besteci Sir William Walton'un eserlerinden örnekler dinleyeceğiz. Besteci 60 yıllık kariyerinde film müziklerinden opera, senfoni ve konçertolara kadar birçok çeşit ve stilde müzikler bestelemiştir. Eserleri arasında en ünlüleri Viola Konçertosu, 1. Senfonisi ve 2 suite halinde bestelediği Fasad isimli eseridir. Lafı fazla uzatmadan kayıtlara geçmek istiyorum. İlk eserimiz benim de dinlemekten büyük keyif aldığım Keman Konçertosu'nun 1. bölümü Andante Tranquillo. Eseri solist Nigel Kennedy, maestro Andre Previn ve Royal Philharmonic Orchestra'dan dinliyoruz.

Bu harika kaydın ardından sırada bir oda müziği eseri var. Sir William Walton'ın La Majör Yaylı Kuartetinin 3. ve 4. bölümlerini Doric String Quartet'ten dinliyoruz.

Sırada bestecinin en meşhur eserlerinden biri olan Viola Konçertosu var. 3 bölümlü eserin 1. ve 2. bölümlerini günümüzün en ünlü viola sanatçılarından Lawrence Power, Maestro Ilan Volkov ve BBC Scottish Symphony Orchestra'dan dinliyoruz.

Bir çellist olarak programı bestecinin cello konçertosunda dinletmeden kapatmak tabii ki olmazdı diyerek Walton'ın cello konçertosunun ikinci bölümünü dünyaca ünlü çellist Yo-Yo Ma, maestro Andre Previn ve London Symphony Orchestra'dan dinliyoruz.

Ve geldik son eserimize. Volta'nın 1919 yılında henüz 16 yaşındayken bestelemiş olduğu ve ilk kez 1924 yılında seslendirilen re minör piyanolu kuartetinin birinci ve ikinci bölümlerini Nash Ensemble'dan dinliyoruz.

Efendim, bir programın daha sonuna geldik. Dinleyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Programla ilgili yenilikleri sosyal medya hesaplarım nilkocamangil.chellis'ten takip edebilir. Sorularınız için bana nilkocamangil@gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz. Bir dahaki programda görüşmek üzere, sağlıkla kalın.

Merhaba. Klasik tatlara hoş geldiniz. Ben Nurduran Duman. Klasik tatlarımdan kimini bir seçkiyle sunmak üzerine düşündüğümde, her zaman nasıl yapıyorsam yine öyle, o bütüncülü gözeten alışkanlığımla, sanatın farklı dilleri arasındaki sınırların geçiştiği bir akış hayal ettim. Bu programda üzerimde derin etkisi olan ressamları, onların tuvalleriyle diyaloğa giren kendi şiirlerim, tiyatro oyunlarımdan bir metinle yan yana getiriyorum. Resim sanatının şair ve oyun yazarı olarak benimsediğim yaratım algımda, poetikamda açtığı bu özel çağrışım alanını aynı duyuşla dinlediğim müzik yapıtlarıyla genişletiyorum. Fırçanın bıraktığı izden dizelere, sözün ese geçtiği yerden notalara uzanan bu yolculukta, bu üç sanat disiplini birbirine dokunurken benim alımlayış evrenimde nasıl yankılanıyor? Birlikte dinleyelim. Ressamlara geçmeden önce Arnold Schönberg'in Renkler adlı yapıtını sunmak isterim. Schönberg burada aynı müzikal düşünceyi farklı çalgıların tınılarına dağıtarak ses rengini de ezgi gibi değişen ve gelişen bir müzikal anlatıma dönüştürmeyi amaçlıyor.

Yolculuğumuz Vincent van Gogh ve onun Yıldızlı Gece tablosuyla başlıyor. Kimi küresel algı, Yıldızlı Gece'deki helezonik devinimi, kara bir alev gibi göğe uzanan serve ağacını ressamın ruhsal çalkantılarına, zihinsel karmaşasına yorar. Gökyüzü bir kaos olarak etiketlenir. Kimi algıya göre ise ressamın fırçasındaki başka bir şeydir. Bana göre de bu fırçadaki her şeyi birleyen titreşimin darbeleridir. Van Gogh, doğada, özellikle yıldızlı gecelerde korkutucu bir boşluk değil, insanı sarıp sarmalayan, ürkütücü belki ama coşkusunun kaldırılması güç bir hayret bulur. Bu hayretin dizelerimdeki yankısını Bakı şiirinde görebiliriz. Program boyunca okuyacağım tüm şiirler gibi Bakı'da Tekin Yayın Evi'nden çıkan şiir Sana Verilecek Kötü Haberim Yok kitabımda yer almakta. Çırpınan çarpan lav nicedir yürüyor alnının çatısına. Gözlerinde süzülen uzay gemileri, Mars yapımı uydular. Nicedir bekliyor geçmesini haresinden göbek deliğinin ve kalbin, çelik, pamuk, naftalin, kara maddesinden. Ne nicedir, nicedir ne boy atıyor, en veriyor köklerine. Hem gökler gözlüyor aşmasını. Göğsün kafesi çetin, ağır metin iman tahtası. Hangi çatlak iz verecek, nereden girecek o ışık? Bu alev dağınıklığı nasıl toplanacak bulup da o tümsek yutağı? Nasıl seçilecek asıl Adem elması? Sana sevmek gerek, sana sevmek, sevmek, sevi sana. İster savrul omuz başlarında harman başın bin nebula, ister durul iterek gezgin eriyik gövdenin yamaçları. Sana sevmek gerek, sana sevmek, sevmek, sevi sana. Şiirdeki kara madde ve nebulalara savrulan o devinim, müzikte doğrudan bu tabloya adanmış bir yapıtta kendi uzamını bulur. André Dutilleux 1977 tarihli bestesinde tanılar, uzam, hareket ya da yıldızlı gecede kemanları ve viyolaları partisyondan bütünüyle çıkarıp viyolenselleri şefin çevresinde yarım daire biçiminde konumlandırarak tablodaki sarmal dönüşü sahne geometrisine taşır. Tahta ve bakır üflemelilere eşlik eden vurmalı çalgılar ile Celesta, yıldızların parıltısını yansılarken kontrbaslar gecenin yükünü sırtlanır. Keman ve viyolaların yokluğuyla sahnede açılan akustik boşluk, tablodaki sonsuz uzamı ve şiirdeki kara maddeyi aynı sessel frekansta buluşturuyor olabilir mi? Dinleyelim.

Gök yerleşmiş göle. Gök yerleşmiş göle. Bulutlar, uçan halı. Adımladık, adımlıyoruz ayı yürüyüşünü. Üstünden geçiyoruz dansının, suyla zamanın. Uçuşarak hidrojen etekleri süzülüyor yanımızdan, başımızdan. Tan, saçıp saçılarak tarçından maviye, elmastan arıdan. Tarlalar, bahçeler beziyoruz yerin ipeğini. Öğreniyoruz biz de ekip biçmeyi, ışığı. Şiirin daha ilk dizelerinden göğün göle yerleştiği, ışığın suyla zamanla dans ettiği bu dünyanın hangi ressamın fırçasından dem vurduğunu sezmek güç olmasa gerek. Monet'in özellikle Nilüfer'lerinde Van Gogh'taki her şeyi devinimiyle sarmalayan gök artık yukarıda değildir. Yerin yüzüne, suya inmiştir. Su, göğü, ışığı, zamanı birleyen derin bir ayna olmuştur. Ressam aynen Nilüferler göletine fırçasıyla kezlerce bakar. Değişen çiçeğe, zamana, en önemlisi de ışığa. Şimdi çalacak olduğum sudaki yansımalar yapıtını Claude Debussy doğrudan Claude Monet tablolarından yola çıkarak bestelememiştir. İki adaş sanatçının birbirinden bağımsız yürüttüğü ışık ve yansıma araştırması bana hep ilgi çekici gelir. Monet, nesnelerin kesin çizgisini renklerle dağıtırken Debussy de klasik armoninin katı kurallarını sesin rengiyle eritir. Besteci, belirli bir melodi çizgisini takip etmek yerine piyanonun pedallarını ustaca kullanarak notaları birbirine karıştırır. Sesler suya düşen damla halkaları gibi iç içe geçer. Su yüzeyindeki o saydam dalgalanma, Debussy bestesi sudaki yansımalar ile müziğin kendi akışına dönüşür. Dinleyelim.

Suyun yüzeyindeki hareketten, toprağın derinliğinden kök alan başka bir harekete geçiyoruz. Monet nasıl aynı Nilüfer göletine kezlerce baktıysa, Alexander Holland da aynı ağaçlara kezlerce bakar. Yazlarını geçirdiği atölyesinin çevresindeki ağaçlara her yıl yeniden döner. Holland için ağaç, görünenle görünmeyenin sınırında duran, yaşamın enerjisini içinde taşıyan titreşimli bir varlıktır. Ve her karşılaşmada ona başka bir yaşam hareketini, gizli bir nabzı gösterir. Benim Holland'ın bu sessiz eşliğine dahil oluşum, 2018'de uzaklardan gelen bir davetle başladı. Fransa'daki Paul Valéry Müzesi, kalıcı koleksiyonundaki yapıtları şiir sanatının gözüyle yeniden izlemeye açan dev bir kitap hazırlıyordu. Bir matbu sergi niteliği taşıyan Resim ve Şiir adlı bu proje, 17. yüzyıldan bugüne uzanan yapıtları şiirle buluşturuyordu. Dünyanın dört bir yanından, aralarında Adonis, Victor Rodriguez Nunes'in de bulunduğu şairler bu çalışmaya davet edilmişti. Böylece farklı dillerden ve kültürlerden süzülüp gelen çağdaş dünya şiiri bu kitabın sayfalarında resimlerin karşısında çok sesli bir koro kuracaktı. Bana ulaşan mektupta müzenin koleksiyonundan seçilmiş 3 farklı ressama ait 3 yapıtın görseli yer alıyordu. Bu resimlerden biriyle bağ kurarak yeni bir şiir kaleme alıp alamayacağım soruluyordu. Görseller arasında Holland'ın ağacını görünce hem şaşırdım hem de heves duydum. Uzun süredir üzerine kafa yorduğum Ağaç Bilir adlı şiir dosyamın şiirlerini yazmaya başladığım bir sıraydı. Ağaca dışarıdan bakmak yerine gövdesine yerleşmek fikri çevresinde kurduğum şiirlerden bir dizi oluşmaktaydı. Şimdi okuyacağım Edim şiiri Holland ile bu yaratım sürecinin kesişmesinden ortaya çıktı. Şimdi o kitapta ağacıyla bakışmakta. Şiiri okuduktan hemen sonra Toru Takemitsu'nun orkestre bir orman gibi kurguladığı yapıtı ağaç çizgisini çalacağım. Bu parçada bir ses başka bir sesi çağırıyor, bir hareket diğerine ulanıyor. Duyduğumuz esler müziğin kesildiği yer değil, doğanın her an dolup dolup taşan ama eksilmeyen kendi boşlukları. Şimdi önce ressamın dışarıdan bakan gözünün şiirle ağacın gövdesine yerleşmesini, sonra da notalarla göğe doğru yükselmesini dinleyelim. Edim. Alexander Holland'ın fırçasındaki bitimsiz devinimler için. Ağacın gövdesine yerleştin mi bilirsin rüzgarı, sevincini görünür olmanın, örüp bağlarken ucunu kelebek düğümlerle dalların. Çekiliyor parçacıktan dalgaya ışık yaygısı, toprak içine dalan, seyreden hava yuvarında, olmuşlar, olacaklar, zamandaki tüm anlar. Yerleş iyice inişine sudan geçenlerin, geçişenlerin yükselişine suyla. Yerleş iyice inişine sudan geçenlerin, geçişsin yükseliş seninle suya. Yerleş iyice bil inişini sudan geçenlerin, geçişenlerin yükselişini suyla.

0: Korsan Klasik.
1: Joan Miró tuvalin karşısına geçtiğinde yalnızca resim yapmıyordu. Şekilleri, çizgileri, renkleri birer sözcük gibi kullanarak kendine ait yeni bir dil kuruyordu. Onun dünyasında yıldızlar, aylar, kuşlar, gözler bu görsel alfabenin en temel harfleriydi. Miró kendi gökyüzünü sınırları olmayan çocuksu bir neşeyle, bir o kadar da derin bir felsefeyle inşa ediyordu. Bizim göğümüz var şiiri de doğrudan onun bu eşsiz diline, şekilden boyadan sözcüklerine bir sesleniş olarak doğdu. Bizim göğümüz var. Miró'nun şekilden boyadan sözcüklerine. Düşün içinden öte bir düşe. Açılır kapanır bir yıldız kapı. Derinden biçilmiş, teyillenmiş hafifçe. Görünmez iğneyle göğün eteğine. Bizim bir göğümüz var. Gözden gemilerimiz, kirpikten kanatlarımız, bir bakışmamızla bizim bir uçuşumuz. Gülmenin biçimlerini çalışıyoruz. Hayatın başka meydan okumalarını. Şimdi bu şiirden düşten, müzikten düşe geçelim. Az önce Holland için dinlediğimiz Tori Takamitsu'ya geri dönelim. Besteci bu kez dinleyeceğimiz yapıtını doğrudan John Miró'ya adıyor. Gökkuşağına, Palma'ya doğru. Yapıtın adındaki Palma, Miró'nun uzun yıllar yaşadığı, çalıştığı kent. Bu parçada Miró'nun resmindeki o serbest dolaşımı başka biçimde duyabiliriz. Sesler tek bir çizgide ilerlemek yerine renk değiştiriyor gibi birbirlerine yaklaşıyor, uzaklaşıyor. Gökyüzünde biçim biçim açılan bir görüntü gibi sürekli değişiyor, dönüşüyor.

Yalan. Ouroborus'um ben. Kuyruk yiyenim. Kendi kendimi hem döller hem yok ederim. Bir su başında gılgamış yorgun düşmüş uyurken onun yerine ölümsüzlük otunu yiyenim. Hep birilerinin yerine bir işler edenim. Çin'de salyası döl yerine geçen dragonum. Kadınlara anne ederim. Brezilya'daki kısır tupi guarani kadınlara anne olsun diye kalçalarını döverim. Afrika'da çok velerin zifah yatağının altına konan tahta heykel benim heykelim. Önce tanrı dersiniz, yaşamın, ölümsüzlüğün simgesi. Sonra ölüm dersiniz, cennetten kovulmanıza sebep olanız ya biz. Bir karar verseniz. İnsan değişir, düşüncesi en oynak, en güvenilmez şeydir. Bir an iyi olan düşünce anında kötüleşiverir. Düşünce benden daha kıvrak bir şeydir. Ben yeşil yılan, bir adımda şahmaran, sevgisinden korkup sevilene kızan aşıktan gayrısının öfkesine saygı duymam. Nedir bana olan bu öfkeniz? Dante'nin İlahi Komedyası'nda ben boğmuyor muyum hırsızı? Büyük İskender'e yol göstermedim mi? Apollo'nun oğlu Lamos'u ben büyütmedim mi? Bu öfke niye? Evliya Çelebi şahidimdir. Nuh'un gemisindeki deliği ben tıkamadım mı kuyruğumla? Kimse düşünmez. Hani bizim sevgiden payımız? Hiç incinmez. Bize dokunulmaya ihtiyaç duymaz mıyız? Ya sabrım ve sükunetim? Nerelerde yaşıyorum hiç sordunuz mu? Hangi karanlık ve soğuk dehlizlerde hayata yollar açıyorum? Kötülük ve hastalıklar yutuyorum. Hemen her kültürün tıp sembolü olman boşuna mı? Bunun da mı anlamı yok yıllardır süre gelen bu işaretin? En iyisi gelin laf etmeyin dilimin çatalına. İçinizdeki dedikoducuyu, çatal dilli arabozucuyu benden bilmeyin. Zülfikar'a benzer, bir yanı şiir, bir yanı şifadır benim dilimin. Kuyruğunu ısıran Ouroboros ben. Kısır döngüye, sonsuzluğa, paradokslara bile ilham veren ben değil miyim? Sonum başlangıcımdır. Bir su başında gılgamışın ölümsüzlük otunu yuttumsa yazgımdan. O gün bugündür telli pullu gömleğim hep pırıl pırıl, hep yenidir. Sürünerek ölmemek nasıl bir ölümsüzlükse. Saygı duyulup da sevilmemek. Vay benim üçgen başın, kalın küt kuyruğum. Ah bu başımı vuran ben değil miyim taşa toprağa, gövdemi çöle sıcağa sunmadım mı? Tuza yıldıza sürdüm, kazıdım, kendimin içinden sayısız kere sayısız çıktım. Pul pul döktüm de şu anlamı, değiştiremedim. Sürünerek ölmemek nasıl bir ölümsüzlükse, saygı duyulup da sevilmemek. Vay benim üçgen başın, kalın küt kuyruğum. Ah bu başımı vuran ben değil miyim taşa toprağa, gövdemi çöle sıcağa sunmadım mı? Tuza yıldıza sürdüm, kazıdım, kendimin içinden sayısız kere sayısız.

çok katmanlı dünya, Gustav Klimt'in fırçasından da güçlü bir karşılık alıyor çünkü. Klimt yalnızca yılanı değil, bu tirattaki o ebedi döngüyü, yaşamla ölümün birbirinden ayrılmazlığını da resmeder. İnsanlığın ölümsüzlük arzusu, tarih ve mitolojinin derin katmanları, doğumla ölüm arasındaki kesintisiz ilişki, altın varakların altında parlayan bedenler, yılanın yenilenen pulu gibi zamanın içinden geçer Klimt'te. Yılanın bilgelik ve ağır çelişkilerle dolu yazgısı Arnold Schönberg'in notalarında da yankısını bulur. Schönberg, aydınlanan gece yapıtını, karanlık bir ormanda yürüyen iki insanın sırrını, suçluluk duygusunu ve arınmasını anlatan Richard Demel'in dizelerinden esinlenerek besteler. Müzik, yılanın dehlizlerde süründüğü gibi sancılı ve tekinsiz adımlarla başlar. Yapıtın içindeki saklı utanç, yılanın binlerce yıldır sırtında taşıdığı haksız yargıyla buluşur. Ancak müzik ilerledikçe zehir şifaya, yük kabulleneşe dönüşür. Yılanın taşa toprağa sürtünüp eski derisini atması, içinden pırıl pırıl yeni bir gövdeyle çıkması gibi Schönberg'in de yaylıları karanlıktan sıyrılıp ışıltılı, saydam bir ortama geçer. Şimdi karanlık ormanda başlayıp parlayan gökyüzüne ulaşacağımız bu yol müziğine kulak verelim.

0: Ben Nurduran Duman.
1: Rengin, sözün ve eskinin bu geçişken yolculuğunu uğurlamak için programımızın sonunda kulak vereceğimiz yapıt Giorgio Ligeti'nin Lontano kompozisyonu. Bu yapıtta sesler birbirine örülerek uzaktan duyulan bir doku gibi beliriyor, sonra yeniden dağılıyor. Program boyunca resimlerin, şiirlerin ve müziklerin bize taşıdığı ne varsa bu ses evreninde dolaşıp dursun artık.

müzik tarihini, seyrini derinden etkileyen barok dönemin en önemli İtalyan bestecilerinden biri olan Pergolesi, 26 yıllık kısacık ömründe hem kahkahanın öncüsü hem de hüznün en dokunaklı sesi oldu. Pergolesi'nin şöhretini sonsuza dek pekiştiren La Serva Padrona, hanım olan hizmetçi, opera buffa türünün tarihteki ilk örneği oldu ve İtalyan komik operasının yükselişinde başrolü oynadı. Pergolesi'nin ölüm döşeğindeyken tamamladığı, geleneklere meydan okuyan Stabat Mater, barok dönemin dini eserleri arasında en sık seslendirilen başyapıtlarından biri olarak kabul ediliyor. ...1736'da vefatının ardından Avrupa'yı saran Pergolesi efsanesi, hayattayken göremediği o büyük şöhreti sınırların ötesine taşıdı. Öyle ki geride bıraktığı bu zarif melodiler, yıllar sonra Mozart gibi dahilerin müzikal yolculuğuna bile ilham veren parlak bir ışığa dönüştü. Müziğin rotasını ağır ve süslü barok tarzından daha sade ve zarif klasik tarza geçirmeyi başaran Giovanni Battista Pergolesi, çok yönlülüğünü ve melodik dehasını sergileyen yapıtlarından seçtiklerimizle Ekim ayı boyunca radyonuz Borusan Klasik'te ayın bestecisi köşesinde.

0: fakat sizi hoşnut etmek için hep azar mı çıkmam gerekiyor?
1: Tamam. Bak
0: şunu. Kötülüğümü görmeliydin. Siz de hep iyi yüzüme karşı.
1: Aman ne doğrusu.
0: Olayım mı?
1: Yok, buna sebep değil. Yok.
0: Tabii. Ama böyle davranmamız için elbette bir sebep olmak gerek.
1: Oh, yönetim gibi konuşuyorsun.
0: Alaya devam edersen sorumsuzum.
1: Aman kızmayın, etmeyin. Hakkınız var. Ne doğrusu be kan! Getirdik kılıcımı ve kalkanı bak konumu da! Tamam! Bak şunu!
0: Kötülüğümü görmeliydin! Siz de hep iyi yüzüme karşı!
1: Aman ne doğrusu!
0: Olayım mı?
1: Yok, buna sebep değil, yok!
0: Tabii! Ama böyle davranmamız için elbette bir sebep olmak gerekiyor!
1: Doğru! Yönetim gibi konuşuyorsun!